0: Evet dudak. Ya semalimiş koyun ezmemiş. Sama esti piti izlaç isti viti. Aku seni normalimiş mor. Hadi mesaj.
1: Bu seni nasıl? Aksi normalde nismo, aksi normalde minismo, el aksi normalde minismo.
2: Nasıl seni normalde minismo? Nasıl seni normalde minismo?
0: Do, do, do.
1: Baba, baba, radio maestro, baba.
0: Es mi ser.